rakı olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, herkese kocaman kocaman günaydınlar efendim. Gök yarıldı adeta İstanbul. Bilmiyorum sizin oralarda ne durumdasınız, nereden dinliyorsunuz beni ama İstanbul'da öyle büyük bir yağmur var, öyle büyük bir yağmur var ki derler ya gök yarıldı sanki. Göz gözü görmüyor, sileceğin yetiştirmediği bir yoldan geldim. Yolda da birkaç tane de kaza gördüm. Allah korusun hepinizi, yollara çıkacak olanlar, yollarda olanlar lütfen dikkat etsinler. Yani anormal bir yağmur yağıyor, anormal bir yağmur. Uzun zamandır, belki de 10 senedir, 15 senedir, 20 senedir ben bu kadar şiddetli bir yağmur epeydir görmemiştim. Samimiyetimle söylüyorum, son ayarda sileceğin asla ve asla yolu göstermesine müsaade etmedi yağmur. 4 lira yaka yaka geçtik oralardan. Çok yollarda su birikintileri var, viyadüklerde de kaza bela olmaması için dua edeceğiz. Yollarına yeni çıkanlar, yeni çıkacak olanlar, kulağı bizde olanlar lütfen dikkat edin efendim gerçekten. İnanılmaz bir yağmur yağıyor şu anda, bile belki ses size kadar geliyor olabilir. Camlar öyle bir vuruyor ki yağmur damlaları. Epey epey epey sağlam bir yağmur. Yağmurlu bir İstanbul sabahı. Marmara'nın geneli böyle biliyorum. Hatta yurdun genelini etkisi altına almış olan yağışlardan bahsedebileceğimiz bir sabaha uyandık. Emre Mutlu Show başladı.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Efendim WhatsApp'ım yine çalışmıyor. Şaşırdın mı? Hayır. WhatsApp web sürümü şu anda çalışmıyor. Mesajlarınızı görüyorum. Bir sürü mesaj var. Hepsinde mesaj bekleniyor. Bu işlem biraz zaman alabilir diyor. Yani mektup yazmak isterseniz daha hızlı gelebileceğini tahmin ediyorum şu anda. Ne oldu yine buna? Bu kadar çok mesaj var. Okuyamıyoruz. Ben çözerim.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
3: Ne yapıyorsun böyle?
4: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho, sen hangi devirde kaldın?
4: Devir?

balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Çözdüm. Sabah sabah yine bir maraton yaptım şurada ya. Efendim WhatsApp mesajlarınız gelmiyordu, şu anda geliyor. Bir atın bakayım bir şeyler. Bakayım geliyor mu? Geliyormuş. Günaydınlar efendim, Mersin'e günaydınlar. Sadece kanyona yağıyor olabilir mi demiş. Ali Beyköy sakin şu an. İstanbul'da sakin bir yer nasıl var? Sen Ali Beyköy'de olduğuna emin misin? Gök yarıldı diyorum, öyle bir yağmur var. Nasıl Ali Beyköy'e yağmaz ya, ki Ali Beyköy'le burası uzak değil. Ya da bence sen oturma odasından camı bile açmadan yorum yapıyorsun şu anda. Günaydın paşam, nasılsın demiş. Teşekkür ederiz efendim, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Şerif Hanım günaydınlar. Merhaba, aşk yağmurlu havadadır. Herkese sağlıklar dilerim demiş Tahran'dan. Ne aşkı meşki sabah sabah. Az kalsın ben monitörle aşk yaşıyordum, ne aşkı. Zeytinburnu da sakin demiş. Allah Allah, bizim tepemizden mi bulut geçiyor anlamadım ki ben. Günaydın minik kuş, günaydınlar. Günaydın günaydın günaydın, iki gözümün çiçeği demiş, günaydınlar. Yağmurlu bir yerden. Nereden fotoğrafı bu? Yine sırılsıklam her taraf. Günaydın efendim, burada da yağıyor demiş. Selamlar Bozdoğan. Günaydınlar. Bir fotoğraf geldi, orada da sağanak var. Neresi olduğunu asla yazmayın. Ben hemen tahmin ederim. Gördüğüm bir bariyerden bile yer bulabiliyorum biliyorsunuz. Günaydın Emre. Titrettim dedim, Instagram'da bu video karşıma çıktı demiş. Seni görmeyi ben de beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu demiş. Bir film sahnesinden bahsediyor. Dereyolu tavuk. Tavuk şu deresi demek istemiş. Şirinevler istikameti pekala. Acıbadem'de trafik var, yine acayip bir yağmur var peki. Neredeyse güneş açacak demiş. Bu mu güneş açacak fotoğraf? İbrahim yüzüne gözüne bir su çal. Pendik Kartal yağışlı demiş. Maltepe sakin, şimdi Bostancı'ya geçiyorum. Birazdan bildireceğim demiş. Konum sahil yolu pekala, kazasız belasız. Günaydın efendim, günaydınlar. Emre Bey günaydın, işe gidiyoruz. Aşkı depreşen. Abi dün soracaktım, soramadım. Yanımdaki gevezeler beni ispiyonlamasınlar diye demiş. Seni çaktırmadan kulaklığımdan dinlediğim için yazmaya da fırsat bulamadım. Hafta sonu anjiyo yaptırdın galiba demiş. Bize bir açıklama borçlusun. Anjiyo şöyle. BT anjiyo diye bir şey var arkadaşlar. Yani kalbime baktırdım. Anjiyo normal bildiğimiz standart anjiyo değil. Yine bu da anjiyo işlemi ama kısa süren bir işlem. Bir makinenin içine giriyorsunuz. Bütün kalp damarlarınız görüntülüyor. Allah'a çok şükür de hiçbir şeyim çıkmadı. Allah herkese sağlık sıhhat versin efendim. Kontrol amaçlıydı yani. Açıklama borçlusun diyor ya. Günaydın ey Allah'ın kulu demiş. Bu arada Allah analı babalı büyütsün, yeğenin hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. 40 günlük oldu ya. 40 gün ziyareti yaptım dün ona. Canım benim Ilgaz Mete. Allah analı babalı sağlıklı sıhhatli büyütsün inşallah. 0544-886-1886 tam yoklama saati. Evlerinde olanlar, biri iş yerine varmış olanlar, ikiye trafikte olanlar, maalesef trafikteyim ve yağmurla cebelleşiyorum diyenler de 3'e basıp bir yollasınlar. Ben nerede olduğunuzu öğrendikten sonra başım göğe ermiş oluyor. Maçla ilgili bir şey söylemeyecek misin? Ehi ehi demiş. Gülmedik tabii ki. 4-1 Galatasaray yenildi. Barcelona ile Galatasaray arasında ciddi bir disiplin farkı vardı. Avrupa'nın en formda takımı, hiç kaybetmemiş bir takımına elendiği için Galatasaray'ımıza geri kalan maçlarında başarılar diliyorum. Bütün Avrupa'da top koşturan takımlarımıza başarılar diliyorum. Olmadı. İkinci golün offside verilmesinden sonra bayağı bir Galatasaray motivasyon olarak düştü. Çünkü 30. dakikada 2-0 öne geçmek çok büyük bir avantaj sağlayacaktı. Lakin offside pozisyonunu bile yarım saat göstermediler. Çizgiyi çekemediler herhalde. Türkiye'de de bu başına geliyor bütün takımların. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kalbe baktırdın demiş. Keşke bakınca görülsek ne güzel olurdu, görünebilmek olsa. Evet inşallah. Yeni Bosna Bakırköy istikametindeyim. Hava yağmurlu şu an demiş. Trafik şu anda orta düzeyde. Başlayalım, maçınız batsın demiş. Ya şununla ilgili iki kelam edemeyecek miyim? Tuğba Hanım siz bana liste yapın, ben ne konuşacağımı siz bana sabahları böyle bir şey yapın. Bunları konuş, bunları konuşma. Ya şeytan diyor ki şu anda maç sonuna kadar şey program sonuna kadar Sinan Engin gibi futbol Erman Toroğlu gibi program yap diyor ya. Efendim kısırdan, poğaçadan, burçlardan bahsederken şikayetçi olmuyorsunuz ama. Allah Allah. Günaydın Kavacık'ta çok yağmurlu demiş. Kavacık da çok yağmurluymuş. Of herkes trafikte, eyvah eyvah eyvah eyvah. Üççüler üççüler, sizi gidi üççüler. Evinde olanlar da var. Evet, imkanınız varsa çıkmayın. Nasıl öyle bir imkan olacaksa. Günaydın yağmurlu bir Uşak sabahından Emre Mutluşov dinleyenlere selamlar demiş, teşekkürler. Emre Mutlu Beyciğim günaydın demiş. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar demiş. Size bir tavsiyede bulunabilir miyim? Dinleyenlerinizle paylaşabilir misiniz? Elbette ki paylaşırız. Her sabahki rutinim demiş. Bir kaşık zeytinyağının üzerine karabiber, limon, bal ve zerdeçal. Mutlaka aç karnına tüketebilirlerse demiş. Çok işlerine yarayacaktır. Hem çok ciddi bir antioksidan hem de demiş bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir tarif. Bu tarifler çok fazla var etrafta. Tabii ki denemek isteyen buyursunlar ama tavsiye değildir. Olur da birinin alerjisi çıkar, bir şey olur. Sonra Emre Mutluşoğlu da dinledim demesinler. Zeliha Hanım tavsiyeyi veren. Numarasının sonunda 21. Suç üstünden atayım. Yok yok, bunlar zaten şifalı. Gerçekten insana zarar, yani alerjiniz yoksa zarar verecek şeylerden bir tanesi değil.
0: Sana iyi gelecek şarkı.
1: İstanbul FM'de.
2: Dolayısıyla...

Hele ki şu anda çorba sezonu açıldı. Kış sezonu açıldı. Çok dikkat etmemiz lazım. Bağışıklığımızı kuvvetli tutmak için bol bol C vitamini. Emre dün yazamadım demiş. Geçenlerde servise yetişmek için aracımla durağa kadar gitmiştim. Akşam direkt servisle eve döndüm. İki gün sonra aklıma geldi, arabayı durakta unutmuşum. Adam dünkü konuya bugünden dahil oldu. İşten mi bahsediyorsun? İster giderim ister gitmem. Allah herkese böyle bir rahatlık nasip etsin be. Bayrampaşa otogar bağlantı yolu kilit demiş. Günaydın, iyi yayınlar. İki tane de felaket yağmur var. Tır ile yanaşamıyorum. Her taraf göl. Ha, tır kullanıyorsun bir de. Ya gerçekten göz gözü görmüyor ya bu.

Günaydın Emre, ben de bugün demiş kalbime baktıracağım, geçmiş olsun demiş. Güçhan, işten çıktım eve yolculuk, baktır abi. Yani 40 yaşından sonra özellikle baktırmamız gerekiyormuş. Ben de buradan sevgili Serhat Sığırcı hocama, doçent doktor Serhat Sığırcı hocama teşekkür ediyorum. Çok ilgilendi sağ olsun, bayağı bir detaylı bakıldık. Allah'a çok şükür bir şeyimiz yokmuş. İnşallah da olmaz, herkese sağlık sıhhat dilerim ama... Dediğim gibi belli bir yaştan sonra hem erkeklerin hem hanımefendilerin bakılması, kendinizi kurcalattırın. Bakılması ve kurcalanması gereken ne varsa onun üzerine gitmek lazım ki erkenden önlem alalım ve artık maalesef ben de isterdim yani 21 yaşındayım falan demek ama yaş artık oho. Bizden de geçti geçiyor hocam. Herkese tekrar tekrar hayırlı sabahlar. Saatlerimiz buçuğu gösterirken trafik durumunu söylemesem mi acaba? Çok mu can sıkıyor bu trafik durumunu söylemem? Epey epey yoğun yani. %70 şu anda. Normalde %70 saat 8.30'ların falan trafik. Neyse bununla yüzleşeceğiz yani bunu yok sayamayız, bunu görmezden gelemeyiz. Bu böyle. Çok isterdi gönül, ben de efendim ne bileyim Serengeti düzlüklerinde koşturayım. Rahat rahat böyle bir, hatta işe yürüyerek gideyim. Yok nerede? Emre abi hangi manifest kızısın? Oğlum bak ben bununla ilgili video çektim, bana bu konuda dalaşma. O videoyu bir seyret, hangi manifest kız olduğumu ben orada... Söylüyorum ben onu orada. Onu bir zahmet, onu bir seyret. Instagram'da var 5-6 video, geridedir muhtemelen. Ama bununla ilgili fikrimi direkt alenen belirttim, bir bakabilirsin. Hemen sularımızı içelim. Sularını içmeyenler lütfen sularını içsinler. Sabah sabah kendimizi bir sulayalım ve bedenimizin, organlarımızın, içimizin çok ihtiyacı var bu suya. Lütfen bir likırdat suyunu benim için, emniyet kemerini bağla, trafik kurallarına uyarak kulağın bende olarak devam edersen bu sabahı beraber savuşturacağız. Merak etme cano.

zaman en hayırlısı olsun hakkımızda be ya. Hakkımızda hayırlısı be ya. Bu kadar olsun. Günaydın, Bahçeköy'de sağanak var demiş. Emre, merak ettim, mesajların olduğu videoda nasıl o kadar akıllı uslu mesaj buldunuz demiş. Eledik efendim. Emre, o zaman hangi manifest kızısın madem demiş, yaşlarımız 40'a dayandı söyle. Trafiği söyleme, sürprizi kaçıyor demiş. Amin yazamadım bak, o kadar yatıştayım. Bugün İstanbul ve Batı Marmara için zaten aşırı yağış uyarısı vardı, dikkatli olalım demiş. Pekala.

Günaydın Emre, iyi yayınlar. Eşim Sabriye ve ben saygılar ve sevgiler demiş. 3333 efendim, eşinize selamlar. Size hayırlı yolculuklar diliyorum. Ne güzel bir çift. Gel abi simit ısmarlayayım demiş. Hem de kaşarlı. Aa, bize Murat abi hediye göndermiş. Dur bakayım onu bir... Murat abi gelecek mi? Murat Fakir dinliyor mu acaba? Sabah sabah şovla girdim stüdyoya. Şov şov. Biraz sesini açsana. Açsana biraz sesini, ne yapıyorsun? Emre Mutlu Show dinleyenler geliyor.

0: İstanbul FM şu anda Rega Oktay yeniden dinliyorum. Günaydın demiş. Trits'te. Ben Trits'e bayağıdır bakmıyorum. Ben de bir bakayım. Seni de takip alayım. Günaydın İstanbul FM reklamına para al bari demiş. Ne dinliyorum özelliğini aktif etmiş tekrardan. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizi paylaşan herkese teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliriz. Bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
7: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
8: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.

0: başına.
1: Tam uyku havası demiş. Tam üstünde de tesadüf müdür bilmiyorum. Tam yürüyüş havası demiş. Erkan Filiz yürüyüş havası demiş. ND 102 nickname'i var, ismi yok hanımefendinin. O da tam uyku havası demiş. Ben beyefendiden yanayım, bence de yürüyüş havası. Sırılsıklam olana kadar yürümek lazım. Arkadaşlar nerede hareket orada bereket. Vallahi bak ya, ben bunu kalben söylüyorum. Alkolden, tütün mamullerinden uzak durup bol bol yürümek lazım. Şimdi diyeceksin ki iyi ki bir kalbine baktırdın, check-up yaptırdın, bizim başımıza Canan Karatay kesildin. Yok valla, insan vücudunun, bedeninin kıymetini belli bir yaşta anlıyormuş herhalde. Bundan önce har vurup harman savurduk bir sürü şeyi. Uykusuz kalmalar, gezmeler, tozmalar, saçma sapan alışkanlıklar vesaire ama artık bir dengeye soktum kendimi. Çok şükür, size de tavsiye ediyorum. Bütün kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Çok kötü değil ama kötü alışkanlık. Onun ötesine zaten hiçbir zaman geçmedim. Geçenle de muhatap olamadım, ayrı konu ama. İnsanların bu dünya. Bu havada yürünür hocam. Zaten uyanmışım. Bari yor kendini de, akşam güzel uyu değil mi? İtibar etme dostum. İçi boş tencere. Emre abi hacklendiysen söyle, sen misin yapay zeka mı demiş. Niye benim öyle bir şeyim mi var, Allah Allah, öyle bir imajım mı var dışarıdan? Gayet sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Tam balık havası, bak buna da, bak buna da okeyim, bak buna da okeyim. Balık dediniz de. Ya arkadaş, nasıl bir memleket olduk biz ya? Ya bu nedir ya?

Kozağan da kahve içiyorum, patronuna selamlar demiş. Bence sıktın şu anda kanka. Abartma, süresi belli reklamlarımızın. Tamam, Allah'a çok şükür dinlendiğimiz için biraz reklamlarımız diğer radyolara göre biraz fazla olabilir ama yine de rutin koyduğu kurallar çerçevesinde arkadaşlar. Onun dışına zaten çıkmıyoruz. Çıkamayız da kanuni olarak. Ama hemen dönüyoruz, hemen konuşuyoruz. Ne olur yapmayın öyle, ne olur. Biz nasıl, nasıl maaş alacağız? Biz ne yapalım? Biz kime gidelim? Günaydın Yağmur demiş. Yağmur diye bana söylemiyor, yağmur yağıyor onu söylüyor. Ben kendimi yağmur gibi hissettim çünkü. Yarın alırlar bakarlar saçın abi, sıkıntı yok demiş. Baksınlar ilk önce, keşke benim baksın. Hatta onlar almadan ben gitsem de baktırsam. İtibar suikastı olmadığı sürece böyle şeylere karşı değiliz efendim. Çevirmelere, efendim emniyet güçlerinin yaptıkları uygulamalara, hepsine desteğimiz sonsuz. Ama yalan yanlış haberlerin yapılmaması lazım. İnsanlarla ilgili sanat camiasında gerçekten ekmeğiyle uğraşan insanların da adının karalanmaması lazım. Ki bazı yayın kuruluşları, bazı karaktersiz, karakteri, şerefi, namusu kadar olan derler ya, öyle bu yayın kuruluşları bazı insanları çok büyük karalamalara tuttular. Onların da gün gelir. Ha bu dünyada, ha öbür dünyada mutlaka hesabı sorulur. Suçsuz günahsız insanların dünyadaki en kötü şey iftiradır bence. Öyle yani. Gel bak başına neler geliyor, burası ünlü düşman demiş. Tweet'ten mi bahsediyorsun? Ya ben orayı var ya leblebi gibi çiğner yutarım. Kendime jelibon yaparım. Ne olacakmış ünlü düşmanı? Bizim ne düşmanlarımız ne dostlarımız. Aman Allah'ım ya, bir kantara koysak dostumuz çok çok daha fazla da. Ya biz de kim niye düşmanlık etsin ki Allah aşkına ya. Kimin tavuğuna kış demişiz, kime ne zararımız var. Dilimiz biraz sivri, biraz doğruyu konuşmayı seviyoruz. Eğri de otursak, ters de dursak, takla da atsak doğrusundan vazgeçemiyoruz. Canımızı sıkıyorlar bazen, olsun, yapacak bir şey yok. Abi bir Bursa sporlu olarak Galatasaray'ı dünkü maçtan dolayı tebrik ederim demiş. Barcelona ile oynamak bile bence büyük bir başarı demiş. Yani eyvallah, keşke ya 2-1 falan olsaydı iyiydi de artık konsantrasyon kaçınca daha da fazla olmadığını farkın sevinir hale geldik. İnşallah geri kalan maçlarda daha başarılı şeyler yapar Galatasaray ve diğer Avrupa'da top koşturan bütün takımlarımız. Seni yedirmem zaten demiş. Teşekkürler.

0: Trafikte ceza iyi geldi, teşekkürler demiş. Trafik cezası. Bu espriyi yapmasam komaya girerdim. Trafik cezası İstanbul FM'de Emre Mutlu Show'da. Fark var. Seninle diğer radyo dinleyenler arasında fark var. Yani başka radyoları dinleyenlerden bahsettim burada, anlamışsındır.
1: İyice havaya gir, havaya gir iyice. Ben yorulmam, kondisyonum tatta diyece. Sahnede büyülerim tam bir...
0: Bugün kahvaltı olarak kendime boşnak böreği
1: oluruz o an
0: almayı düşünüyorum demiş. Ne dersin demiş, çok güzel oluyor.
1: %100 gerçek ve canlı, çok da rahatız burada.
0: Ya boşnak böreğine kötü oluyor diyen var mıdır yeryüzünde acaba?
1: Dolar yavrum.
0: Hastasıyız dede.
1: Ayrılmış birbirinden millet.
0: Biz Barcelona'yı en fazla oyun kontrolünde görüyoruz demiş. Günaydın abi, oğlum.

0: Sabah mevzumuzu veriyorum hanımlar beyler, müsaitseniz lütfen katılım sağlayınız. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan sohbete dahil olursanız çok mutlu edersiniz. Bizi dahil olmazsanız da güzel güzel dinlediğinizi biliyorum, orada olduğunuzu biliyorum. İyi ki varsınız. Bir yerde, her yerde bir aşk şarkısı. Gördüğümle düğümlenen yollarda arkadaşlıklar. Eğlenmek de şart, biraz kafa dağılmadan oynayalım. Birazcık böyle diplere dalalım. Yüzeysel şeyler de söyleyebilirsiniz, önemli değil ama çok fazla gelecek olanlar yüzeysel cevaplar olduğu için daha böyle derin, daha ince. Birazcık böyle senin fikrini merak ettiğim bir konu bu efendim. Artık kışın yavaş yavaş geldiğini nereden anlıyorsun? Sabah konumuz bu. Nereden anlıyorsun? Elbette ki aman artık kış da geldi dedirtecek, cümleyi kurduracak belirtiler nelerdir? Kışın yavaş yavaş geldiğini artık nereden anlıyorsun? Lütfen yaz bakalım, hangi etrafındaki olaylar, oluşumlar, hangi insan davranışları, hangi çevresel faktörler artık kış geldi hocam. Yaz gelsin. Tabii ki de tavuk gibi uykum erkenden geliyor demiş. Kışın yazın öyle mi halbuki demiş. Peki.
1: Tek reklam.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
1: Tek reklam.

0: Sabah işe giderken yataktan çıkamıyorum. O zaman kış geldi diyorum. Gerçi normalde de gitmek istemiyorum da demiş. Güneşli gün sayısı azalınca. Niyazi Başkurt günaydınlar. Üşüyorum bir de kış uykusu bastırıyor demiş. Kış uykusu bana yazın da bastırıyor. Orada bir gariplik var ama dur bakalım onu çözeceğim ben ya. Bot giyme ihtiyacı duyduğum an mesela bugün demiş. Ya benim bak 40'a gelene kadar ayaklarım üşümezdi. Hocam ciddi söylüyorum yani yaz kış. Yani kışın bile dışarıda kar varken bile evde şortla çıplak ayakla dolaşırdım. Ciddi söylüyorum bak samimiyetimle söylüyorum, hatta uyarı alırdım bununla ilgili. Ya sen deli misin Allah, üşümüyor musun falan. Üzerimde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok derken yani. Kışlık bir şey yok. Tişört altımda şort. Evet. Çıplak ayak böyle dolaşırdım. Kalorifer yanmış yanmamış fark etmez. Ama artık ayaklarım üşüyor hocam. Yaşlanı yok be.
1: Cihanda aşk, her yerde aşk, bundan sonra. Elimi de kolumu da bağla hadi.
0: 0544-886-1886. Artık kış geldi dedirtecek cümle. Nereden anlıyorsun kışın artık iyiden iyiye gelmeye başladığını? Şu oluyor ve ben buradan anlıyorum. Yaz be. Günaydın, doğalgaz faturası hatırlatıyor sağ olsun demiş. Doğru söylüyorsun. Günaydınlar Niyazi'cim, teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol, o sensin. Doğalgaz faturamdan anlıyorum cevabı. Bir tane daha var. Atlet giymeye başlayınca demiş. Abi ismi okursan... Pardon, ismi okumazsan sevgilim kız arkadaşın da dinliyor demiş. Rezil olmaktan niye korktu? Ha, içlik giyiyormuş, tamam. Hatta yün içlik giyiyormuş. Ya paçasını sıvayıp insan içliğin paçasını göstermez, inandım ya. Ya sabah sabah bilekten sıvamış içlik gördüm ya. Başakşehir'den Çekmeköy'e gidiyoruz demiş. İki saatte yaklaştım ancak. Dilara günaydın. O da sileceğin yetişmediği, yağmur hızına yetişemediği bir trafikte ilerliyor. Allah sabır versin. Kışın geldiğini, yazın sürekli arayıp da hadi çıkalım dışarıya gezelim diyen arkadaşlarımın artık aramamasını anlıyorum. Kışın gezemiyorlar mı, ne oldu? Cihanda aşk, her yerde aşk. Ya da bir mekanda otururken tepedeki o mantar sobalardan arıyorsun değil mi? Romatizmam var demiş. Ağrılarım artıyor. Becerebilirsen zapt et hadi. Romatizmanın yaşla alakalı olmadığını uzun yıllar sonra idrak edebildik. Çünkü bize Yeşilçam'da Türk filmlerinde böyle hep yaşlılar. Ay romatizmam var. Ay siyatim azdı. Halbuki gencecik insanlarda da romatizma olabiliyor. Benim babam romatizmayla çok uğraşmış gençlik yıllarından beri. Yani 25 yaşında falan başlamış romatizma hastalığı. Bunun yaşla hiç alakası yok. Yaşla gelen hastalıklar kategorisine değil. Fıldır fıldır dönen doğalgaz saati, harıları çalışan kombi, 4 haneli faturalar. Hadi. Eyvah eyvah. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Becerebilirsen zapset hadi. Herhangi bir AVM'ye girdiğimde eldiven ya da bere bakmaya başladığımda demiş ya. Eldiven zaten yılda 3 kere giyilen bir şey. Geçen senekini giymiyor musun yani? Moda ikonu mu? Geçip bir tane daha mı almak lazım? Benim eldivenlerim var, liseden beri giyiyorum yani. Ya da ben biraz pintiyim, yenisini almıyorum herhalde, bilmiyorum. Saat başına gidiyorum, geleceğim, lütfen cevabını yaz. Kışın geldiğini artık, evet kış geldi hocam, kış geliyor, kış yaklaşıyor, kış kapıda. Hangi olaylardan anlıyorsun bunu, lütfen yaz bize.
2: Tek reklam. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz. Tek reklam.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
4: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Merter Topkapı, Haliç Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
1: Bak hele, bak hele.
2: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
0: Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu.
2: Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

kışın geldiğini nasıl anlıyorsun? Yani kışın kapıya dayandığını, aman artık kış geldi be dedirten cümleyi sana söyleten ne? Murat Fakir, günaydınlar Murat abi. Murat abi bana bir hediye yollamış. Bu arada Murat abi benim yani hem dinleyenim sağ olsun, eksik olmasın. Bizi hiç yalnız bırakmaz hangi radyoya giderse gidelim. Hem de çocukluğumdan beri benim çocukluğumu bilen bir abim. Düşün kaç yaşında kendisi, ben 44'üm yani. Yok tamam, kendisi de genç abilerden. Bir paket göndermiş bana, burası gece kulübüne döndü sabah. Yalçın Alaca'ya emanet etmişler. Ben dün çıktıktan sonra gelmiş bizim paketimiz. Baktım şöyle paketin etrafına, sağına soluna, yani kundiklenmiş mi bir yerleri, sağa solu kurcalanmış mı? Çünkü Murat abi hediye göndermemiş, Murat abi nevale indirmiş resmen. Çok teşekkür ederim abi, çok incesin, çok naziksin, ne gerek vardı? O kadar adam burada sabahları açız, simitten başka bir şey yok falan, ne şey yani, nasıl söyleyeyim, yardım mahiyetinde herhalde. Murat abi zekat olarak mı yolladın burada? Orayı söyle. Başımın gözümün sadakası olsun diye mi yolladın? Vallahi bak. Eğer öyleyse de olsun yani. Hayır duası aldın. Allah razı olsun. İçlik yiyorsam kış gelmiştir demiş. Gece takkiyle yatmaya başladığımda kış geldi diyorum. Takkiyle yatılır mı ya? O başka, bere gibi bir şey değil mi? Günaydın, arabaya bindiğimde ıv diye titreyince bildin sen o sesi demiş. biliyorum. Günaydın Emre, sabah kalktığımda havanın karanlık olması kışın geldiği için işaret demiş. Gece uyurken üşüdüğüm için uyanıyorsam kış gelmiştir demiş. Evin nüfusu 6'ya çıkınca anlıyorum kışın geldiğini demiş. Bizimkiler yazın yazlıkta oluyorlar çünkü.

0: kalın giyinme ihtiyacı duyuyorsam kış artık gelmiştir demiş. Şu botlar nerede dediğim zaman kış gelmiştir. Abi günaydın, havanın kararmasından demiş. Erken kararmasından anlıyorum. Peki. Abi en güzel, en güldüren cevabı verene her gün bir kişiye hediye versen demiş. Bir şey göndersen biraz bizi teşvik edin abi demiş. Daha iyi düşünürüz. Arkadaşlar her şey ölür, sinyal ölmez ya. Muhabbete katılmak için adam rüşvet istiyor ya. Karpuzun yerine mandalina aldığında, evet ama şu anda mandalinalar çok yeşil değil mi ya? Hediye senin için az bile olur demiş. Ah canım abim benim, sağ ol. Akşam 7'de hava karardığı zaman tabii ki anlıyoruz demiş. Bir reklam geliyorum.
1: Kısa bir ara.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Abi yardım kolisi mi geldi demiş. Yardım kolisi mi? Evet, yardım kolisi. Şu anda paylaştım Instagram'dan. Bakmak isteyenler bakabilirler. Son attığım hikayeye bakarsanız Murat abimin yardım kolisini görebilirsiniz. Sağ olsunlar, abilerimiz seviyorlar bizi. Murat abi, sen de bakarsan story'e, orada bir eksik varsa söyle de Yalçın'ın boğazını sıkayım sabah sabah. Kutuyu belki ambalajını böyle çok titizlikle açıp titizlikle kapatmış olabilirler. Bilemiyorum şimdi, eksik var mı yok mu, bir teyit etmemiz lazım. Çorba pişirmeye başlayınca demiş, kışın geldiğini anlıyorum. Güzel. Araba sileceği çalışmaya başlayınca demiş Çağdaş, ben günaydınlar Çağdaş. Kışın geldiği net anlaşılır bana göre demiş. Burnum buz gibi olduğu zaman kış gelmiş demektir. Üşüdüğümü de oradan anlıyorum zaten. Peki, günaydınlar. Danimarka'dan demiş. Ben kışı Danimarka'da ne zaman hissediyorum biliyor musun demiş. Burada zaten 12 ay kış. Sadece yazın soğuğunun adı değişiyor demiş. Ha, yaz soğuğunun adı değişiyor demiş. Kar yağmasa bile insanların ruhu üşüyor. Artı 45. Danimarka'ya selamlar efendim. İsminiz yazıyor muymuş burada? Annelin. Anelin, selamlar. Esenyurt Beykent yolu. İnanılmaz bir yağmur ve trafik var. Allah trafikte olanlara sabır versin. Kulağınız bizde olursa saat 10'a kadar trafiği beraber atlatacağız efendim. Rahat olun. Artık çorapsız gezmemekten, kahveyi keyif için değil ısınmak için içmekten, sabah yataktan çıkmak istememekten, akşamları hava için, aa bu saatte mi kararmaya başlamış serzenişinden, evden çıkarken hırka alma ihtiyacından gibi gibi gibi. Sevgileri, iyi yayınlar demiş. Müthiş özetlemiş. Yani kimsenin bir şey yazmasına gerek yok demiş. Hepsini ben sayarım. Neslihan Tuğba. Teşekkürler. Abi kış olunca trafik daha çok oluyor demiş. Okullarda açılıyor haliyle. Evet, doğru söylüyorsun. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar. Murat abin gönderir. Murat abin de doğum günü yaklaşıyor demiş. Sen de bir kolye ona gönderirsin artık. Okul yolundan selamlar. Bak, Murat abinin gönderdiğini başka bir Murat abi üstüne konmaya çalışıyor. Bak, görüyor musun? Hediye edilmez abi. Ben sana başka bir şey yapacağım. Sana ben bir simit paketi yapacağım, merak etme. Kafam kel olunca demiş, yatılır takkeyle, o yüzden yatıyorum demiş. Günaydın abi, arabayı hareket ettirmeden önce 10 dakika rölanti çalıştırıyorsan artık kış gelmiştir. Arabaya binince ayakların üşüyorsa kışın geldiğini anlıyorum demiş. 40 yaşta da alakalı olabilir. Ah ah kardeşim, ah. Sezer Yapıcı. Paket olduk Sezer'im. Yalan olduk Sezer'im. Günaydın Emre, kestane satışa çıktıysa kış gelmişti. Uf canım, nasıl çekti şimdi sabah sabah. Nereden çıktı bu kestane lafı ya? Her şeyi biz sen bil. Vallahi billahi çıtır çıtır o kestane. Ne yapsam bugün, kestane mi yapsam ya? Sildiğinden. Nereden bulacağız? Kaç para acaba kilosu? Sevdiğimden kendime dargınım ben. Kestane. Airfryer'da oluyor mu kestane? Olan gönül. Olur olur, ben şimdi yazayım YouTube'a bakayım. Airfryer'da nasıl yapılıyormuş. Saçmalayanlar vardır. Kestaneye ranch sos sıkıp tarif verenler de vardır. Bazen yani gerçekten illet geliyor. Öyle bir her şeyi birbirine katmayı seviyorlar ki. Hey Allah'ım ya. Abi cevizli bakilit, şurayı da bir açsam demiş, hemen açıyorum. Bitti gözyaşım, inanam. Emre Mutlu Show dinleyenler geliyor, aç yolu. Gözlerim bile dolmuyor. Sana kaç kere küsüyorum. Kaç kere barış. Kestanenin kilosu 700 lira oldu, haberin var mı demiş. O zaman tamam, kestane yapmıyorum ben. Gözyaşım, inanam. Bir hayalimiz vardı, onun da içinden geçtik sabah sabah. Doğalgaz faturasının başında kol saati resmi varsa demiş, o formda geldiği zaman anlıyorum. Yani doğalgaz faturalarına reklam mı alıyorlar saat? Günaydın abi, tuvalette kaba etime su değdiğinde içim sızlıyorsa kış gelmiştir. Kaba et. Bu konu uzar mı daha olmuş olan gönül. Abi az önce lösemili bir çocukla aslında annesiyle konuştum da demiş, konudan bağımsız olarak Allah tüm çocuklara hastalara onun nezdinde tüm hastalarımıza bol şifa versin inşallah demiş. Amin kardeşim. Amin amin. Tüm hastalara, tüm dertlere. Şifa deva versin Rabbim. Günaydın Emre. Artan oranlı gelir vergisi dilimleri kamülatif matraha ulaşmasıyla anlıyoruz demiş. Özetle daha az maaş alınca. Ya hocam. Benim bu cümleyi
Çözmem, cumayı bulur ya. Yani bu yani. Mehmet Balta. Mehmet Şimşek zannettim çok ekonomiden bahsedince. Dedim bakan mı yazdı acaba? Günaydın hocam, peki kamülatif falan filan bayağı bir... Kamülatif nedir? İnsanın üstüne kışlık giymesidir. Tatilcilerin dönüp trafiğin yoğunlaşmasını anlıyorum demiş. Bir tane daha gündüz arabada sıcaklayan suyun sabah buz gibi olmasını anlıyorum. Bravo. 0544-886-1886 artık kışın geldiğini. Nereden anlıyorsun? Mustafa abi günaydın. Mustafa abi. Dur sana buradan yazayım şimdi, radyoyu karıştırmayayım bu işe. Senden bir istirhamım olacak. Canım abim, Allah sana en güzel dilbarlardan nasip etsin inşallah. Dilbar bir gemi arkadaşlar. Mustafa abi onu almaya çalışıyor da. Bir 150-160 milyon dolar eksiği var, alacak inşallah.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
3: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Müziğin sesini sakın kısma.
5: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: Bakalım bakalım sen kışın nasıl kapıya dayandığını nereden anlıyormuşsun? Hangi belirtilerle? Artık kış geliyor diyorsun. Ya da kış geldi diyorsun. Görelim bakalım. Son yıllarda dinlemediğim kadar reklama Emre için dinliyorum demiş. Daha doğrusu senin için. YouTube bile premium reklam yüzünden demiş. Millet şikayetçi. Murat abi parayı bulmuş herhalde demiş. Onun gönlü zengin ya. Elektrik faturası hava erken kararıp geç aydınlandığında, yüksek geldiğinde ve doğalgaz faturası yüksek geldiğinde kara cep yakan kışın geldiğini anlıyorum demiş. Abi o fileliği gönder gelsin. Hohlayınca ağızdan burundan buhar çıkıyorsa kış gelmiştir. Tespit gibi tespit. Bulgaristan'dan selamlar demiş. Kışın geldiğini polisler yola ellerinde lastik diş ölçerler. Çıktığı zaman anlıyorum demiş. Artı 359. Bulgaristan'a selamlar sevgili dostum. Enis. Okulda hocalar dışarı çıkarmadığında kışın geldiğini anlarım demiş. Ya okul zamanları sizde de olur muydu? Mesela normalde İstiklal Marşı ya da andımız okunacağı zaman pazartesi sabahı andımızla açar, cuma akşamları İstiklal Marşı ile kapatırdık haftayı. Ve bahçede olurdu genelde. Bahçesi olur bütün okulların, bilirsiniz. Yağmur ya da kar olduğu zaman içeriye alırlardı. İçeride bir ya spor salonunda ya koridorlarda, böyle geniş koridor varsa, hol varsa orada yaparlardı. Fakat şeyi anlamıyorum. Deli gibi bir talaş dökme çılgınlığı vardı o dönemlerde. Bildin mi? Bak gözünün önüne getir. Unutmuş olabilirsin. Yaşadın mı onu bilmiyorum. Böyle her yeri bir talaşlama hastalığı. Bir de öyle bir talaş ki sanki Brezilya'da Rio sahillerinde kumda koşuyorsun. O kadar çok talaş. Devlet okulunda ne yapıyorlardı o talaşı? Nereden buluyorlardı o kadar? Bu kadar talaşı nereden buluyorlar abi? Ayağımız bileğimize kadar talaşa gömülüyordu. Yürüyemiyorduk yani. 400-500 lira kilosu demiş. Kestaneni kim kaybetti, biz bulalım. Abi fotoğraftaki gofret benim olsun mu demiş. Olsun. Ayıp ettin. Abi ben İstanbul'dan Ali demiş. Karanlıkta işe gidip karanlıkta eve gelince anlıyorum kışın geldiğini. Bir şey diyecektim, bekliyorum arada kaynamasın. Tamam Mustafa abim diyeceğim şimdi. Şimdi bir günün şarkısını dinleyelim. 0544-886-1-886. Çok mesaj var, sıra gelecek, okumadım diye kızmayın sakın. Şimdi takır takır okuyacağım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Mustafa bizi Dubai'den dinliyor da. Dubai'den buraya sık sık gelen bir abimiz. Kendisine şimdi parfüm siparişi verdim. Bir şey isteyeceğim demiştim ya, o da markasını yazmış. Bu değil miydi demiş. Ben de bir şey isteyeceğim sandım demiş. Benim yani yarım maaşa tek... Emre'cim yani ben de bir şey isteyeceğim zannettim ya falan. Ben iyi yere tezgah açmışım değil mi dostlar? Oradan koli gelir, buradan erzak gelir, oradan parfüm Dubai'den. Dur bakayım başka ne var, ne iş yapıyoruz başka? Herkes bir mesleği... Yok gerçekten burada bulabileceğim bir şey değil ondan rica ettiğim şey. Vallahi burada bulabileceğim bir şey değil. Burada bulabilecek olsam da param yetmeyebilir yani. Sabah yataktan çıkmak istemiyorsam kış gelmiştir demiş. Almina Eda'dan günaydın demiş. Almina ve Eda mı, Almina Eda mı direkt yani, bitişik mi? Karanlıkta işe gidiyorsam kış gelmiştir. Abi Bursa'ya gel, ben sana ellerimle yedireceğim demiş. Canım benim, sağ ol. Günaydın şef, sabah alarmı çalınca yataktan değil hayattan soğuyunca anlarım ben kışın geldiğini. Yani alarm çaldığında işe gitmek değil de bir kasvetli bir hüzün çöküyorsa. Günaydın abim, hayırlı sabahlar demiş. Antalya Manavgat'tan selamlar. Çamur sezonu açıldı bizim için. Ama en azından buradaki gibi yağmur yok. Antalya'mıza selamlar. Günaydın Emre abi, günaydın minik kuşum demiş. Teşekkürler. Yağmurlu İstanbul sabahından günaydınlar Emre. Kel kafamın üşüdüğünde yorganın üzerine battaniye attığımda anlıyorum kışın geldiğini. Gazi Osman Paşa Tem'den bir fotoğraf. Fotoğraf değil, videoymuş, özür diliyorum. Acayip yağmur yağmaya devam ediyor. Dolaba koymadığım yemek sabaha bozulmadığında. Evet, dışarıda unuttuğumuz yemekler soğuktan bozulmuyorsa. Doğru. Kuru yemiş çalmışlar, Murat abi candır demiş. İstanbul'a bugün kış gelmiş, silecekler yetişmiyor. Aman aman aman, kazasız belasız. Günaydın Emre, bugün biraz daha uzun uyuduysam demiş. Kış gelmiştir, iyi yayınlar dilerim. Peki, teşekkürler. Günaydın Emre, arabanın camı buğu yaptığında kış gelmiştir demek. Evet ya, o hohlanmış gibi oluyor her taraftan. Hohlanmış arabada gidiyormuşuz gibi geliyor. Önümüzü göremiyoruz bazen ya. O içeriden sıcağı veriyorsun. Hele birisi orada sazan gibi böyle elini atlayıp, elini uzatıp böyle sazan gibi atlayıp camı silerse oranın, geçmeyen bir izi. Allah! Onun da bir taktiği vardı. Instagram'da görmüştüm. Patates mi sürüyorlardı, ne yapıyorlardı? Ya şimdi sabah sabah arabaya bindin, o buharı gördün. Buharın yok oğlum. Patatesi nereden bulacağım? Bir de keseceksin onu kesme tahtasının üstünde. Araba bagajımızda patatesle kesme tahtası mı taşıyalım ya? Bir reklam geliyorum.
1: Kısa bir ara.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Adile Sultan
1: Ev Yemekleri. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: La la la la la la la la la la. Manavra yolunda mandalina görünce anlıyorum demiş Yusuf Özgür, günaydınlar. Günaydın Emre abi, elektrikli aracımın menzili düşmeye başlayınca kışın geldiğini anlıyorum. Öyle mi oluyormuş? Yok ki elektrikli aracımız, nereden bilek? Elektrikli araçların kışın menzilleri mi düşüyor daha fazla? O yazın olmuyor mu ya klimayı açınca? Bunda da sıcak. He, bunda motor ısısı olmadığından dolayı klimanın sıcağını da açıyorsun. Ama yaz kış böyle olması lazım. Bir açıklar mısınız elektrikli araçlı beyefendi? Bu şarkıda aklıma hep Koyrejma geliyor demiş. Yeniden de mi? Allah Allah. Hanım dolaba su koymuyorum artık dedi. Ondan anlıyorum kışın geldiğini. Günaydın Emre, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyorum. Sizi yormayan, üzmeyen, tüketmeyen bir hafta olsun inşallah. İyi yayınlar demiş. Bursa'dan selamlar. Senden anne şefkati bekleyen arkadaş en doğru kişiden bekliyor demiş. Senin güzel vicdanı iyi biliyor demek ki bu arada demiş. İki Firuze göbek adım. Bu ne ya, ben yanlış mı? Ulan. Ya WhatsApp'ı kapatıp açtım ya. Resetledim ya. Üstteki mesajlar çıkıyor. Ben de diyorum ben bu mesajı okumuştum. Üç gün önce okuduğum mesajı. Uyumaktan sabah anca geldim yayına demiş, ama ölmedim, yıkılmadım, hala buradayım demiş. MR çekiminde çok aşırı korktum ama başardım demiş. Tebrikler, dün MR çekileceğini söylüyordu. Konuyu anlayamadım demiş, fakat Insta fotosuna öyle kıskandım demiş. Kamuflaj dolaptan çıkmışsa kış gelmiştir demiş. Emre Fel'in şarkısı benden sana gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Mustafa abi tamam aldım say yazmış. Kışın geldiğini kedilerin bütün patilerini katlayıp ekmek gibi oturmasından ya da peteklerin üzerine tünemesinden anlıyorum demiş. Onlar da üşüyüp peteğin üzerine yatıyorlar değil mi? Uyanıklar.
1: Uyanıklar.
0: Emre Mutlu yine tam gaz yolunda. Kardeşim için kampanya yapar, para toplarız, alırız o parfümü demiş. Abi eyvallah. Gut hastasıyım ama cağ kebabına dayanamıyorum. Kış gelince Darıca'ya gel misafirim ol demiş. Beraber cağ kebabı yiyelim. Abi önce sağlık ya. Dikkat et, aman gözünü seveyim. Neresi burası? Metin Can Çakır. Şile mi burası? Neresi? Nasıl bir dalgalar böyle? Günaydın Emre Bağcılar. Deve kaldırımında yol çalışması var demiş. Deve kaldırımı mı? 7.25 otobüse bindik. Sadece 2 durak gidebildik. 2 damla yağmur yağınca her taraf felç oluyor demiş. Yağmur pek 2 damla değil ama trafiğin felç olması konusunda haklısın dostum. Allah sabır versin.
2: Aklından geçen şarkı
3: senin için
2: İstanbul FM'de.

0: reklam.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son

0: bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
1: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Evli Mutlu Show.

0: noktalarında.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Uçaktan bir tavsiyemiz var. Araçlar için bu önleyici spreyler var. Tavsiye ederim, işe yarıyor demiş. Evet evet, dışarı içeriden fıs fıs yapıyorsun, bayağı bir işe yarıyor. Doğru, biliyorum bunu. Günaydın birader diye başlayan bir mesajımız var. Günaydın birader, eşim ayaklarını benden ısıtmamı istediğinde kışın geldiğini anlıyorum demiş. Yazında soğutmanı istiyor mu acaba? Seni seviyoruz Emre demiş. Ben de sana bir trafik sigortası yapayım bu sene demiş. Pek teşekkür ederim, sağ olun. İmece usulüyle Emreler üzülmesin kampanyası. Elektrikli araçların kışın pili ısıtması gerekiyor. Daha fazla tüketiyor demiş elektriği. He. Abi bilmiyoruz ki. Görmemişiz ki elektrikli araç. Nereden bilelim? Ya da sadece görmüşüz. Büyükçekmece'de çoğu yer sel gibi demiş. Şimdi vurun cahile bölümü başladı. Elektrikli arabalar kışın daha çok elektrik tüketir Emre Mutlu, bilmiyor musun, aşk olsun demiş. Bir mesajda da elektrikli arabaların kışın menzili soğuk havanın batarya kimyasını yavaşlatması, kabin ısıtma sistemlerinin yüksek enerji tüketmesi ve artan yol direnci nedeniyle %10 ila %30 arasında düşer. Isı pompası olanlarda bu miktar çok daha az olur demiş. Vurun Emre'ye, vurun. İşe geç kalmamak için makyajımı arabada yapmaya başladığımdan anlıyorum demiş. Emre dışarı bakınca anlaşılıyor kışın geldiği. Çok da şey yapma demiş yani. Pekala. Kestane çıkınca tabii anlıyoruz kışın geldiğini peki. Abi İstanbul trafiği için bir önerim var demiş. Çin'den bir muhtar getirelim, çözer. Muhtar diye küçümsemek değil. Zaten Çin'deki bir köyün nüfusu 50 milyon, İstanbul 18 demiş. Çözüm hemen bulur. Pekala.

şöyle devam edebilirim mesajları okumaya. Emre Mutlu Bey, günaydınlar. Maalesef uyuyakaldım işe giderken demiş. Radyoyu dinlemeyi ihmal etmiyorum. Muhtemelen çok büyük bir fırça yiyeceğim. Çünkü bu hafta bu ikinci oluyor demiş. Zaten haftanın üçüncü günü. Pazartesi, salı. Yani pazartesi ya da salıdan bir tanesinde bir daha geç kalmış yani. Günaydın çıpağını yediğim demiş. Günaydın. Hayatta mutlu, hayata mutlu bakabilmek güzel insanlarla dans kaldırdığıdır. Güzel insanları dansa kaldırdığındır. Günaydın Emre abi, şimdi Instagram'dan baktım, o sen misin ya demiş. Stuttgart'tan selamlar. Başkası diye mi dinliyordun? O ben olsam bari. Ben olsam bari. LGP değil LPG demiş. Elektriklisi de benzinlisi de LPG, LGP'lisi de kendi yazdığını düzeltmiş. LPG'lisi de batsın ya demiş. Bu ne trafik arkadaş, çıldıracağım. Emre Mutlu Bey diyen bizden değildir, yeni mi o demiş. Sanırım yeni. Henüz adaptasyon sürecinde, ona bir oryantasyon eğitimi yazacağım bugün. Çok WhatsApp mesajımız var. Ne kadar harikasınız bu sabah ya. Çok kalabalığız, çok.

Bir rekor gelmiş olabilir. WhatsApp mesajlarını üşenmeyeceğim, tek tek sayacağım. Bu WhatsApp'ta da bir cinslik var. Ya toplu saysana abi. Kategorilendir mesela. Bugün kaç mesaj gelmiş? Zuckerberg, ben mi söyleyeceğim sana bunları? Saçma sapan işlerle uğraşacağını bunları yap be. Ben bugün kaç mesaj geldi? 1000 mi? 1500 mi? 2000 mi? Bunu sayaçta görmem lazım. Dün gece 12'den beri gelen mesajları bugüne kaydet, tamam. Allah Allah ya, tek tek sayıyoruz Abaküs'te 1975 gibi. 14 Ekim gece 12'den beri kaç mesaj gelmiş? Bunu bir kategorilendiremiyor musun ya Excel gibi? Çok basit bir şey bu ya. Dur ben şuna bir DM atacağım. Vallahi sinir olurum bu Zuckerberg'e ya. Anca parmak arası terlikle tişörtle git şey ver, seminer ver. Biz de çıkıyoruz TEDx konuşmasına. Sen kimsin be? Vallahi SMS'e geri dönerim ha. Hayret bir şey ya. Tek tek elimize sayacağız ya. Bu zamanlar fazla gezenlere bizse veren. Nasip olsun en güzel aşktan bizse, bizse. Adımız bir arastaya çıktı. Hayır, gerçekten çok amatör duruyor. Yani tek tek sayarken biri beni yakalasa diyecek ki bu. Oho. Bizse, bu zamanlar fazla gezenlere bizse veren yok. Hayat benim. Bir de saymayla da bitmiyor. Şey sayıyorum yani artık. Onlu onlu saymaya kaydediliyorum.

0: Abi beni yanına mesaj saymacı olarak alır mısın? Karın tokluğuna çalışırım, para da istemiyorum demiş. Mesajları ben sayarım. Canım kardeşim benim, var ol. Teşekkürler. Sizi seviyoruz demiş. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Bir WhatsApp açın ve ayarlar bölümüne gidin demiş. Depolama ve veriler demiş. Seçeneğine dokunun. Ağ kullanımı kısmına gidin. Sayfanın alt kısmında mesajlar başlığını göreceksiniz. Burada alınan, gönderilen toplam mesaj sayıları yazar. Yok abi, ben günlük istiyorum yani. Mesela bugün kaç mesaj almışım bu sabahtan itibaren? Mesela 7'den itibaren kaç mesaj gelmiş? Bunun için tek tek parmağımı böyle ıslatıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Yani yapacak bir şey yok. Buna bizi mecbur bırakan sevgili Zuckerberg ve ekibini kınıyorum. Yani gerçekten dinliyor çünkü sabahları, biliyorum. Kendisi dinlemese bile asistanlarına dinletiyor. Adam hasta etme. Mesajları sayacak olana bak demiş. Tam çakal neler geldi okuyacak. Bir dakika, bir tane kayıt alayım mı? Bir tane kayıt alayım mı? Şöyle bir dakika, telefonumun kamerasını açıyorum. Şimdi bir saniye bekleyin beni. Sizden bir tane emoji isteyeceğim. Sonra bunu şöyle bir kayıt altına alayım. Bak şu anda telefonumun kamerasını ekrana doğru doğrulttum. Sizden şu anda sesimi duyan, anonsumu duyan herkesten bir tane emoji istiyorum. Bir tane emoji. Yapıştır gelsin emojini, bakalım nasıl bir yağmur olacak. Vallahi merak ediyorum, gerçekten merak ediyorum. Hadi kırma beni, bir tane emoji at. Hadi bunu yoklama sayıyorum, tamam. Şöyle yağmur gibi bir gelsin, ben de bunu bir kayıt altına alayım da ondan sonra şeklimiz şüklümüz olsun, anlatabiliyor muyum? Hoppa, yapıştır yapıştır yapıştır, sal emojini gelsin. Yağmur gibi şöyle bir, tamam. Patronlara atacağım bunu çünkü, o yüzden. Hani karıştırmasınlar bizi başka radyolarla. Diğer radyolardan, diğer dinleyenlerden bahsediyorum. Diğer radyoları dinleyenlerden. Harikasınız, harikasınız, müthiş. Devam, devam, devam, devam. Hiç atmayanlar lütfen, bir tane emoji bekliyorum sizden. Kulağı bende olanlar, bu anonsu duyanlar, bir tane emoji. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Harikasınız be. Mümkün değil yani, en ufak bir emojinin kimin atıldı, kimin tarafından atıldığını görme şansım yok, şu anda karıştı. Harikasınız, harikasınız. Bu ne güzel bir kalabalık. Siz ne balsınız, siz ne tatlısınız be. Vallahi billahi be. Allah'ım mest oldum.
1: İlahi Emre, sen insanı güldürürsün.
0: Hala devam ediyor bu arada. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Oy oy oy oy oy oy oy. Hiç emoji atacak havamda değil. Ay, mesajı kaçırdım. Hiç emoji atacak havamda değilim ama demiş. Dua et sen istedin. Dua et sen istedin. Dua ediyorum ben istediğim için.

0: Atlas bu.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

vadeli sorular. Videoyu Instagram hikaye at abi demiş. Yani biraz işlendikten sonra atarım tabii ki, çünkü KVKK var ya, şimdi numaralarınız çıkarsa orada olmaz. Sizi kıskanırım, paylaşamam kimselerle. Kafamda deli sorular var. Bu özellikle bu İstanbul trafiğinde seni dinleyen dinleyicilere sorabileceğim bir sorular demiş. Tıkır tıkır yazsınlar bitene kadar, ne olur Emre, canım sıkılıyor, merakımı gidersene demiş. Sor bakalım, soru neymiş? Sor, biz de soralım eğer sorulabilecek bir şeyse. Her zaman yazamıyorum ama her gün seni dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederim Emine sana. Çok güzel bir SMS gönderdin bana. Abi sen iste bu dünyayı yıkarım yıkarım. Ya dur abi. Doğan kardeşim, tamam kanka. Tamam. Videoyu patrona gösterirken zam iste sonuna demiş, zam yaz demiş, aksi takdirde diye bitir demiş. Teşekkürler, teşekkürler. Dilenci değilim, varsa bir emojinizi istiyorum demiş. Sevgili Erhan. Erhan böyle dilenci olmaz zaten, baksana adam. Kenan Emirzeloğlu gibi adam. Maaşa zam mı gelir demiş. Yok yok, alakası yok. Bizim reytinglerde hakkımızı yemesinler de. Eşit, adil ve hakkaniyetli olan her şeyin yanındayız. Yarın gelsin sayaç olarak işe başlasın demiş. İstanbul trafiği için müthiş bir önerim var demiş. Bence herkes yarın anlaşsın ve kimse işe gitmesin, oldu. Çocuklar evde yorganları yiyor, evde zeytin yok. Bebek sevmek iyi geldi sana demiş. Haftada iki gün git sev. Bebek sevmek iyi gelmez mi benim canım yeğenim ya? Allah bana nasip eder mi bilmiyorum ama... Bebekler başka güzel şeyler, çok güzel şeyler. ...0544-886-1886... tavada sucuk resmi nereden çıktı şimdi sabah sabah ya? Midem yandı bakarken. Ama yerdim yani, onu yalan söylemeyeyim şimdi. Sımsıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sar beni.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Keşke deli olsam mı? Her birimiz birazcık deli değil miyiz ya? Emre sevmesi güzel bebekleri 30 dakika aslan yeğenim demiş. Sonrası tufan. Evlen Emre, Emre evlen demiş. Yaşın gitti. Şey mani gibi okudum, tekerleme gibi. Emre evlen, evlen Emre. Abi sadece yağmur göstermek için attım demiş. Müziği açma, sohbet edelim, bırak ya. Ya. Abi senin kendini kimseye kanıtlama derdin olmamalı. Sen evden yayın yap, biz seni evden de dinleriz demiş. Zam yapsınlar sana. Ya hayır canım öyle. Radyonun zevki başka arkadaşlar. Tabii ki bağımsız yayın platformları var işte. Kick'ti, Twitch'ti, bilmem neydi. YouTube'da en azından. Ama orada kitleyle buradaki saygın kitle bir değil yani. Şimdi internette çolukla çocukla da çok uğraşıyorsun. Şişme eleğim çıktıysa piyasaya kış gelmiştir demiş. Baksana abisi demiş, bir bebiş fotoğrafı değil videosu daha burada. Ne güzel gıdıklıyorlar, ona nasıl gülüyor, ne kadar tatlı, maşallah. Maşallah maşallah. Sizi seviyoruz diye bir kağıda çizilen bir çiçek resmi var. El yazısıyla da sizi seviyoruz yazılmış. Annenize demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Belçika'ya selamlar. Oy oy oy oy oy. Sellerin götürdüğü bir yoldan bir video Aydın Tunca göndermiş. Neresi burası hocam? Neresi olduğunu söyleyelim. Oradan geçecekleri de uyaralım. Orası yarım saate daha fena olur gibi geliyor bana. Samimiyetimle söylüyorum, orası birazcık daha torunum demiş. Ne kadar tatlı maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Allah acısını göstermesin. Ne kadar da tatlıymış. Cımbızlara geçiyorum şimdi. Şöyle bakalım cımbızlarda size neler aktaracakmışım. Ben de bir bakayım önceden. Yanlış şeyler aktarmayalım sonra. Efendim yetiştirebilirsem... Çok fazla cımbızımız var herhalde, yetişmeyecek ama... Birazcık birazcık herhalde... 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağından bahsedeceğiz. Çok seri bir şekilde şunu kapatmam lazım. Bu nedir bu kadar reklam arkadaş? Ben söyleyene bak diyeceksin. Ama ben habercilikten bahsediyorum. Günlük kalbimizi koruyan kahve miktarını falan da işlemişler. Bunlara da geçeceğim. Şimdi bir reklam, hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Efendim 15 yaş altına sosyal medya yasağı içeren yönetmelik resmi gazetede yayınlandı artık. Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemede 10 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan ve artık kesinleşen Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında yaş doğrulaması E-Devlet üzerinden yani Mart'a kadar öyle çakma hesap, fake hesap, bili bili gili gili hesap. Geçmiş olsun. O var yani sahte hesaplardan birilerinin, bazılarının birbirlerinin storylerini takip edenler, birbirlerinin ne yaptığını, aldığı nefesi bile başkalarının hesap kitap içinde, bu hani çakma hesaplardan, fake hesaplardan stalk hesabı diye bir şey uydurdular ya. Onlara acaber sadece kendi TC kimlik numaranla ilişkilendirdiğin hesabının artık, yani senin kim olduğunu artık herkes bilecek. Ve çocuklarla alakalı da 15 yaşın altında hiçbir çocuğun sosyal medya hesabı olamayacak. 15-18 yaş arasında da denetimli erişim sağlanacak. Hesaplara kısıtlama geldi ve ebeveynlere de denetleme imkanı gelecek. 1 Kasım'da yürürlüğe girecekmiş. Bizde yalan yanlış yoktu. Bu uygulama Mart'a kadar da bir süre var. Adını pirinç tanesine yazdık, fakat yetmedik. Bunu da kim olduğunuz belli olsun diye artık suçların önüne geçmek, pedofilinin, sapıkların, uyuşturucu kullananların, genç çakma yeni nesil mafyatik tiplerin önüne geçmek için sosyal medyadaki o gereksiz yapılanmaları, örgütlenmeleri engellemek ve çocukların kafasının karışmaması adına böyle bir uygulamaya geçiliyor. Messi dünyada kendisi artık veda ediyor ama futbolcuları sıralamış. Veliaht futbolcuları sıralamış. Aralarında Türk futbolcu Can Uzun var. Gurur duyarız ama Messi'nin yanıldığı bir şey var. Arda'yı listeye katmamış. Ah Messi ah. Ah ah. Bir türlü şu kibiri öğrenemedim be. Kibirli olmamayı. Sırf Real Madrid'de oynuyor diye çocuk dünya yıldızı bence. Çok çok iyi bir adam. İnanılmaz işler yapacak. Daha çok genç çünkü. Ama Arda'nın bu listede olmayıp Can Uzun'un olması bence... Can Uzun'un olmasından dolayı gurur duyuyoruz ama... Yanlış bir karar. Messi'den de daha zekice bir şey beklemiyordum ben açıkçası.

Kahveciler burada mı? Kahveciler buradaysa hemen bir söyleyeyim şunu. Günde 5 fincan çay kahve. Daha doğrusu kahveden bahsedelim. Çaya girmeyeceğim. Günde 5 fincan kahve içmenin kalp hastalığı ve felç riskine karşı koruyucu olabileceğini öne süren bir araştırmaya göre daha yüksek dozlarda kafein tüketiminden kaçınılması gerekiyor. 5 bile bence fazla da. Amerikan Kalp Derneği bu açıklamayı yapmış. Derneğin Trump'la bir bağlantısı varsa kahvelerin adını Trump'la değiştirmek de istiyor olabilir. Olabilir canım, bir açıklama yapar. Bundan sonra kahveye kahve demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Trump diyeceğiz. Sabahları mesela üçü bir arada Trump içtim. Ben filtre Trump içiyorum. Tabii canım adam neydi onun ismi? Körfezin adı neydi? Hürmüz Boğazı'nı, Hürmüz Körfezi'ni, Hürmüz Boğazı'nı, Körfez değil orası. Trump Körfezi olarak değiştirmeye niyetlenmiş. Ey canım. Ne kadar acayip, herkesten üstünün fikrine nereden kapıldı bu adam? Yüksek dozda kafein kalbi aşırı uyardığından dolayı makul tüketim değerlerinin dışına çıkmamasını, insanların ve yüksek tansiyon riskini de azaltmasını ve kalp sağlığını koruması için günde en fazla maksimum 5 fincan. Ki 5 fincan bile bana göre, yani Amerikalıların 5 fincanı ile bizimkisi 1 midir bilmiyorum. Tavsiye etmişler. Aynı zamanda Zuckerberg'e yaptığınız uyarılar sonucu mudur bilmiyorum ama WhatsApp kullanıcıları uzun süredir beklediğim mesaj zamanlama özelliğini test etmeye başlamış. Size geldi mi bu özellik bilmiyorum ama Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik sayesinde mesajlar kullanıcıların seçtiği tarih ve saatte otomatik olarak gönderilecek. Gece uyumuyorsan bile, uyuyorsan bile uyumuyormuşsun gibi. Sütlü Trump mı? Abi dur, midemi bulandırma ya. Vallahi bak, ben sana gece 3'te mesaj attım, uyumuyordum, ayaktaydım deyip gece 3'e kuracaksın saati, of. Ya niye hep olmaması gereken şeyleri yapmaya çalışıyor bu sosyal medya? Yani niye gerçeklik algısını kaybettirmeye çalışıyorlar bizi, anlayamadım. Vallahi anlayamadım bak. Kullanıcılar uzun süredir çok istediği bir özellik. Ben öyle bir şey istediğimi hatırlamıyorum da hangi kullanıcılar istedi acaba bunu? Enteresan. Abi bir özellik yap da gece 2'de aşkım seni düşünmekten uyuyamıyorum diye mesaj gitsin ama ben uyuyorum o saatte. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum, aranızda böyle bir özellik isteyen var mıydı? Varmıştıysa... ...15 bile erken 18 olmalı derken 15 bile erken 13 olmalı falan demeniz lazım değil mi normalde? Maslak Hacı Osman yönündeymiş o deminki sel baskını. Sevgili Aydın Tuncan'ın attığı, orası berbat bir durumda, o tarafa gidecek olanlar dikkat etsin. Trump'a İran çayı ikram edelim demiş. Ettiler ona, ettiler.

Michael Jackson'ın Thriller klibinde giydiği ikonik bir ceketi vardı. Kırmızı ceket, zombiye dönüşenlerin zombi dansı yaptığı bir klip vardı. Bilir misiniz? Bilmem. Ceket açık arttırmaya çıkıyormuş. Bu Jackson'ın ailesi de para bittikçe bu adamın bir şeyini satıyor. Ben anlamadım ki. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılacağını

0: onları mı versek? Yani adamın ölüsünden bile nasıl para kazanıyorlar? Ki teliflerden gelen paraları falan ben düşünemiyorum bile. Yani yeryüzünün gelmiş geçmiş en bilinen en büyük starı, pop starı Michael Jackson'ın ceketinin müzayedede satılacağını öğrenmiş olduk. Enteresan. İyi para, 10 milyon dolar. Ama 40 milyon dolara kadar da çıkabilirmiş. Bakalım hangi para babası. Bana sorsalar sen bu müzayedeye katıl, hadi başlangıcı sen yap, kaç paradan açarsın diye, ben 3000 liradan herhalde yani ötesine çıkamam. Ben 3000 diyeceğim, öbür taraf 2 milyon dolar diyecek, ben de orada pısıp.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz. Tek reklam.

Yoklamayı yaptık sayıldığı için yoklamayla sizi yormayacağım. Bu sabah da harikaydınız. İnanılmaz bir kalabalık vardı. İnanılmaz bir kalabalık. İyi ki varsınız, o kahveli fotoğrafını atmış. Başka bir içecek var, bunun ne oldu? Bu da mı kahve? Kahveci herkes. Yeşim Hanım da atmış. Sevgili Özkan da atmış kahve içerken fotoğrafını. Afiyet olsun. Emre sana olmaz ceket, 3X'ler çoktur demiş. İban atıyorum 200 TL tükür bana demiş. Adam parasıyla şaka yapıyor radyoda. Afiyet olsun Burcu. Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Çok güzel bir şarkıyla gideceğim. Bu şarkı sana geliyor. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun ama ne olursun bu şarkıyı, eğer imkanın varsa bağıra çağıra söyle. İmkanın yoksa içinden eşlik et. İlk defa dinliyorsan çok şanslısın. Ölmezse kalırsak yarın sabah görüşelim, görüşelim derim ben. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal. Ben gidiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Seni çok özleyeceğim. Hoşça kal. Bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Tadını çıkart. Bay bay.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Bazıları diyor ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiri. Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.
2: Tek reklam.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Tek reklam.
0: İstanbul FM hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
4: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu, Beylikdüzü-Haliç, Sultan Gazi-Ok meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal-Üsküdar hattı ise çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho, sen hangi devirde kaldın?
2: Devir?

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm. Gözüm

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr.

0: frekansta.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun, sensiz ben yok gayrı.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Cool FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya.

0: 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Müzik dünyasından
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr.

Vallahi şimdi şöyle bir şey söylesem bana kızar mısınız, kızmaz mısınız onu da bilmiyorum ama yani kar yağsa daha kolay gelebilirdik diye düşünüyorum ben radyoya. Vallahi benim düşüncem o, bilmiyorum. Abi yani bu nedir? Vallahi her taraf göl olmuş. Yani yürüme esnasında yürüyemiyorsunuz. Yüzmeniz gerekiyor büyük bir ihtimal. Ya da yol değiştirmeniz gerekiyor falan filan. Yani dümdüz gitmeniz gereken yerden bir böyle nasıl yarım ay çizip dönmeniz gerekiyor. Bu sabah vallahi öyle bir şey yaşadık İstanbul'da. Yani beklenenin üstünde bir yağış mı oldu İstanbul'da şu anda? Onu da tam bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda paylaşırım sizinle. Mutlaka onu da bir söyleriz. Yani yazılmıştır, çizilmiştir. Vallahi biz şöyle mesela şöyle bir açıklama geliyor olabilir. Nedir? Biz metrekareye 1 kilo beklemiştik ama 15 kilo yağdı. Ha o zaman başka. O zaman başka. Vallahi gerçekten zor ya. Yani büyük şehirlerde özellikle kalabalık şehirlerde yani gerçekten böyle hani benim de bir arkadaşım sosyal medyada şöyle paylaşmış. Yağmur yağmıyor, boşalıyor resmen yukarıdan bardaktan. Vallahi neydi? Tamam evet yağmur yağarken de mutlu olan insanlardan biriyim ama ıslanınca bu pek mutluluğa ulaşmıyor, evrilmiyor yani. Peki 14 Ekim çarşamba günündeyiz. 2.11 geçiyor saatler ve tabii ki İstanbul FM'de de yalçın.net başlayan program 16'ya kadar beraberiz. Şahane bir 2 saat sizi bekliyor. İstanbul yağmurlu bugün ve 16-17 derecelik bir hava sıcaklığı var. Şimdi ben gelmeden gelen mesajlardan biri de dün akşamki Galatasaray-Barcelona maçı onunla alakalı da yazmışsınız ama değiniriz tabii ya.

giyiniriz, neden olmasın ki? Bir şeyler söyleriz mutlaka dilimizin döndüğünce. Hepiniz İstanbul FM'e ve yalçın.net'e hoş geldiniz.

Gerçekten yani öyle böyle bu zamana kadar tabii ki daha çok yağmur yağmışlığı vardır İstanbul'a. Yani bu bir şey değildir belki. Daha çoğunu hatırlayanlar mutlaka vardır aramızda ama yine bugünle alakalı, yağışla alakalı, işte İstanbul caddeleri kanala döndü. İşte denizde deniz suyu renk değiştirdi. Şöyle oldu, böyle oldu haberleri yine fazlasıyla var. Ama zaten mesela bakın şöyle söylüyor, İstanbul Boğazı'nın rengi bir gecede değişti. Ona renk diyorsak yani. Vallahi acayip. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Elbette sizler de mesajlarınızla İstanbul FM'deki programlara katılabiliyorsunuz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız zaten 7/24 sizler için çalışıyor. Hiç merak etmeyin. Bugün çarşamba olması sebebiyle de beraberliğimizin ikinci saatinde ne yapıyoruz? Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatroya gönderiyoruz. Evet. Onun detaylarını zaten ikinci saatte sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. 0544 886 1886.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

dört bir yanından da yağmur mesajları geliyor, öyle söyleyelim. Var var yani, şu an benim bulunduğum bölgede de böyle sağanak yağış, böyle şakır şakır şakır şakır olmasa dahi böyle biraz atıştıran bir yağmur söz konusu. Mesela Aysel burada diyor ki, Yalçın diyor, sağa çektik, bekliyoruz Çatalca yolunda diyor, sel götürüyor diyor. Uçaklar inerken zorlanıyor mu onu izliyorum, yarın kızım gelecek, iyi yayınlar diye yaz. Abi bugünden uçakları izlemeye baş. Süper ya. Vallahi benim de Zonguldak'tayken bir arkadaşım vardı. O zaman tabii otobüslere biniyoruz. İşte İstanbul, Ankara'ya, oraya buraya gidiyoruz. Bir gün bir baktım ki otobüsün lastiklerine böyle işte tekme atıyor hani. Ne yapıyorsun? Sordum. Lastikler sağlam mı oğlum? Ona bir bakayım dedi. Ya sanki anlıyor. Vallahi ya. Peki. Yalçın Bey, biz zaten kaç saattir buradayız. Asıl siz hoş geldiniz diyor Özlem. Ben Altunuzade tarafından tabii vapur yoluyla Levent Akatlar tarafına çok da rahat geldim demiş. E güzel. İnşallah dönüşüm de rahat olur. Vallahi böyle söyleyince şarkı geldi aklıma. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak diye. Kadir Tapucu.

Yalnız diyor program başlangıcınız harikaydı Ferdi Tayfur. Aa Ferdi baba ne diyorlar? Neydi? Ne diyorlardı ya? Dur. Aklıma gelince ben söylerim onu. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Tabii tekrar Allah rahmet eylesin Ferdi baba için onu söyledi. Teşekkürler.

FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor. Çarşamba günündeyiz. Yağmurlu bir çarşamba günü. Aslında yağmurlu bir hafta desek yeridir. Çünkü yani bu yağmurlar ne kadar sürecek? Hafta sonu. Ne kadar? Devam edecek mi hafta sonundan sonra da? Aa, bak. Şimdi Yalçın Bey, bol yağmurlu ve rüzgarlı bir Bandırma'dan sizlere selamlar olsun dedi. Yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler.

Mehmet gönderdi. Vallahi o zaman Türkiye'nin dört bir yanı böyle diye düşünüyoruz. Hani sadece İstanbul değil, Bandırma da öyle. Balıkesir, Bandırma, Bursa da öyledir diye düşünüyorum. Ayşe burada bu sene nasibimizde rahmetle ıslanmak varmış diyor. Sabah arabaya bininceye kadar 10 saniyede ıslandık. Bunlar da gerekir diye keyif almaya çalışalım, iyi yayınlar. Aslında böyle. Bakın çok doğru. Yani bunlar da yaşanacakmış. Onun keyfini çıkarmaya çalışın. Ah, oh, puf falan filan böyle. Vallahi yapmayın yani bence de. Kartal'dan Kadir diyor ki dün akşam sevgilim Elif'in kalbini kırdım. Eyvah. Biraz kendisinden sizin aracılığınızla özür dilemek istiyorum diye de yazdı, gönderdi. Kadir. Bakacağız peki. Elif dinliyor mudur şu anda acaba Kadir'cim? Yani bak buradan söyleyelim. Elif, yani gel sen bu Kadir'i affet. Özrünü kabul et. Ta İstanbul FM'lerden sana anons geçiyoruz. Lütfen yani. Peki 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. İkinci saatte bu numara size çok gerekli.

resmen videolu mesajlar gelmeye başladı. İstanbul'un son durumu şok şok şok şeklinde. Peki şimdi Antalya Manavgat sel götürüyor diye yazmış dinleyicimiz. Manavgat'tan dinliyor, Antalya'dan. Aa, Antalya'da şu anda biz ne bileyim yani denize giriyorsunuzdur diye düşünmüştük. Ben daha doğrusu düşünmüştüm. Vallahi şu mesajınla yanılttın beni. Çok teşekkürler. Adem gönderiyor bunu. Hemen sonrasında Yalçın Bey Gelibolu'dan İstanbul'a gidiyorum diyor. Mürvet gönderiyor bunu. Gelibolu'dan Malkara'ya kadar şiddetli rüzgar ve yağmur. Tekirdağ'dan sonra yağmur kesildi. Hayırlısıyla İstanbul'a doğru kızıma gidiyorum. İyi yayınlar demiş. Allah yolunuzu açık etsin, öyle söyleyelim. Zor ya, yani özellikle şu anda Marmara bölgesinde gerçekten zor. Biraz önce Ferdi Tayfur'la alakalı mesaj gelmişti de orada Ferdi Baba'yla alakalı bir şeyler söyleniyor demiştik ki hani radyocular özellikle. Şimdi o slogan bir aklıma gelmedi ama şimdi geldi. Hemen söyleyeyim. Ne diyorlar Ferdi Baba'yla alakalı? Diyorlar ki olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz? Vay vay vay vay. Peki. Şimdi ikinci saatte şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Sevgili dinleyiciler bilginiz olsun. Tiyatro sever dinleyicilerimiz fazlasıyla var. Bunu biliyorum. İkinci saatte nereye, hangi oyuna davetiye kazanacaksınız? Ve tabii ki bu davetiyeyi kazandıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Hepsini ama hepsini ikinci saatte sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Kulağınızda bizde olsun.

0: tarafta. Vallahi bu yağmurun altında kalmak gerçekten kolay bir şey değil. Herkes şu anda koşuşturuyor. Zaten İstanbul'daki trafik yoğunluğu da bu yağmur bastırınca biraz daha yukarı çıkmaya başladı. Biraz önce %45'lerde olan trafik yoğunluğu %54'e kadar da çıkmış durumda sevgili dinleyiciler. Şimdi bu saati bitiriyoruz. İkinci saat sizler için kazanma saati olacak. Bilginiz olsun, tiyatroya göndereceğiz. Bütün detayları ikinci saatte vereceğim. Hiç merak etmeyin. Siz sadece davetiyeyi kazanmaya bırakın. Kazanmaya bakın. Bu kadar, bu kadar basit. Tiyatro davetiyelerinde özellikle soru sormuyorum. O sizin birazcık böyle şansınıza kalmış durumda. Hadi bu saati kapatalım. Yeni saatte görüşmek üzere.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: reklam. İstanbul FM.
1: İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
8: Yalçın.net devam ediyor.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ve İstanbul FM'de Yalçın.net'in yeni saatindeyiz artık. İkinci saat, bu saat sizler için kazanma saati demiştim. Yani ben baştan söylemiştim ama radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de söyleyeceğiz tabii ki. Ama her şeyin öncesinde Apartman Sahne oyuncularına ve sevgili Sıla Erkan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi artık Sıla Erkan Apartman Sahne ekibiyle İstanbul'un farklı yerlerindeki tiyatro sahnelerinde sahneliyorlar bütün oyunlarını. Daha değişik bir işte İstiklal Caddesi'nde, bir Kadıköy'de, bir Bakırköy'de ve tabii ki bu seferde Kadıköy'de. Yine sevgili dinleyiciler, nereye göndereceğiz sizi? Kadıköy 2. kat tiyatro sahnesine göndereceğiz. 2. kat Kadıköy diye geçiyor. Onun detaylarını vereceğim zaten ama yine bugün de çok şahane, çok şanslısınız, böyle keyifli bir oyuna göndereceğiz. Hatta 5 tane oyun diyebiliriz, öyle söyleyelim. Neden böyle söylüyorum? Çünkü oyunun adı Ayrılık Çeşmesi. Ancak bu Ayrılık Çeşmesi adlı oyunun altında tam 5 tane de farklı oyun var. Evet. Bir sahne düşünün. Sahnenin 5 yerinde sizi bekleyen oyuncular var ve oyunlar var. Şimdi bunun altında tabii ki burada neler var? Şimdi hemen söyleyeyim. Semiramis'in Güvercinleri, Azize, Sadece Ayşe, Pembe Papatyalar, Karma ve Mezarcı İbo adlı oyunlar var. Aynı anda. Evet. Şimdi tabii ki böyle Apartman Sahne'nin fiziksel mekanına veda ederken ama tabii ki yolculuğuna farklı sahnelerde devam etmek üzere doğan yepyeni oyunlardan, çok farklı oyunlardan biri sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun, bu oyuna göndereceğiz. Bu oyuna şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik davetiye kazandıracağız. Peki nasıl kazanacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor? Onun detaylarını birazdan sizlere buradan aktaracağım. Hiç merak etmeyin. Ve tabii ki İngiltere'den sevgili Süleyman da bugün rengimiz sarı lacivert diye yazdı, gönderdi. Yazıyor İngiltere'den. Aston Villa karşısında Fenerbahçe'ye başarılar, yürekten başarılar diliyorum diye yazdı, gönderdi. Ama senin de gerçek rengin sarı lacivert, biliyoruz. Hadi.

0: Şimdi belki de radyolarını yeni açanlar da olmuştur. Onlar için de böyle bir tekrarlayalım, üzerinden geçelim. Bu saat sizler için İstanbul'daki İstanbul FM dinleyicileri için kazanma zamanı, kazanma saati diyoruz ya. Tiyatro sever dinleyicilerimize çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz. Üç kişiye ama. Üç kişiye.
1: Evet.
0: Şimdi hemen tabii ki tarihi de söylemem gerekiyor. Tarihi bir söyleyeyim. Oyun komedi ve dram türünde, bilginiz olsun. Hemen tarih olarak söyleyecek olursam 24 Ekim'de. Şuradan da bakacağım, şuradan da bakacağım. Çünkü net olmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Şeffaf olmak istiyorum. Aynen. Aa, çok güzel. 24 Ekim Cumartesi günü. Şahane ya. Vallahi 24 Ekim Cumartesi günü komedi, dram türünde saat 20.30'da. Şuradan da hemen şöyle bir tabii ki çek edeyim sevgili dinleyiciler. Aynen 24 Ekim ve saat 20'de ne yapıyoruz? Sizi bu oyuna gönderiyoruz. Oyunun adı Ayrılık Çeşmesi oyunu. Ama bu oyunun altında da 5 kısa oyun, 5 hikaye ve 5 ayrılık var. Mezarcı İbo bir oyun. Semiramis'in güvercinleri, Azize, Sadece Ayşe, parantez içerisinde Pembe Papatyalar ve Karma adlı 5 kısa oyunda sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. 90 dakika, 2 perde sürüyor ve çok keyifli bir gün, çok keyifli bir saatte ve çok keyifli 5 oyun. Kadıköy'e gönderiyoruz. Kadıköy'de ikinci kat tiyatro salonuna gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bu oyuna davetiye kazanmak için de yapmanız gerekeni hemen söyleyeceğim. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 15.35'e kadar da vaktiniz var. 14 dakikalık, 13 dakikalık bir süre. 24 Ekim Cumartesi günü sevgili dinleyiciler. Şahane bir gün. Ve bu oyuna çift kişilik davetiye kazanmak için de mesaj göndermeniz yeterli oluyor. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazın. Yanına tiyatro yazdıktan sonra da gönderin. Hepinize bol şanslar.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Yalçın.net devam ediyor.

0: birlikte yeni.
1: Şimdi mesajlar gelmeye başladı yoğun şekilde ama 15.35'e kadar da vaktiniz var. Bilginiz olsun. Aramızda yeni katılanlar için de bir söyleyeceğim. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatroya gönderiyoruz. Tiyatro oyununa gönderiyoruz. Nereye gönderiyoruz? Kadıköy'de 2. kat. 2. kat Kadıköy tiyatro sahnesine gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da. Harikulade bir gün ve harikulade bir saat. Şimdi oyunun adı Ayrılık Çeşmesi ama bu bir yani ana şablon ismi. Bunun altında 5 ayrı daha oyun var. Biraz önce söylemiştim. 5 kısa oyun, 5 hikaye, 5 ayrılık. Ve aynı sahnede oynanacak bu 5 tane oyun. Kim, hangi oyunlar bunlar? İşte Mezarcı İbo, Semiramis'in Güvercinleri, Azize, Sadece Ayşe ve Karma oyunları. 90 dakika, 2 perde, sevgili dinleyiciler. 90 dakika sürüyor. Yani bir futbol müsabakası kadar sürdüğünü düşünün. O şekilde komedi, dram türünde şahane 5 oyunu aynı sahnede izleme şansına, seyretme şansına sahip olacaksınız. Şimdi ben giderim. Cumartesi günü de güzel bir günmüş Yalçın. Kadıköy'e de giderim diyecek olanlar varsa aramızda hemen şöyle yapın. Son 5 dakikanız çünkü. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına lütfen tiyatro yazın. Çünkü sistem tiyatro yazan mesajları açacak. 15.35'te 3 ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim ve detayları arkadaşlarım WhatsApp üzerinden size aktaracaklar. Bu kadar basit. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına tiyatro yazdıktan sonra da bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Kazanan isimler de cumartesi günü bu oyuna gidiyor. Herkese bir kez daha bol şanslar. Son 4 dakika. Ay ay ay ay ay ay.

Herkese teşekkürler. Şimdi sistem bütün mesajları açtı. Çok teşekkürler ve 3 ismi de belirledi. Bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Birazdan da kazanan o 3 ismi ben buradan anons edeceğim. Detayları da arkadaşlarım WhatsApp üzerinden size aktaracaklar. Bilginiz olsun. Yani WhatsApp mesajlarınıza bakın. Vallahi. Yani sabah bizim Ömer Erişmen günaydın kardeşim diye 09.27'de bana mesaj atmış WhatsApp'tan. Ben onu 12.30'da kendisi arayınca görebildim. Ama bugün herhalde hatlarda problem mi vardı ne oldu bilmiyorum. Çok ciddi söylüyorum yani. Bu kadar yağmurda yani kesilmesin de telefonlar, hatlar falan. Yani birbirimize ulaşalım mutlaka. O yüzden WhatsApp mesajlarınıza bakın. Birazdan da o şanslı 3 ismi ben buradan anons edeceğim. Katılan herkese çok teşekkürler. Tabii ki bu hafta özellikle hani kazanamayanlar da üzülmesin. Haftaya bir aksilik olmazsa yine vereceğiz. Vereceğiz tabii ki. Elimizden geldiğince. Ama haftaya burada İstanbul FM'de en sevdiğiniz konuklar her gün yayında olacak. Çünkü kanyon lansmanımız var. Bilginiz olsun.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Herkese bir kez daha teşekkürler ve tabii ki kazanan isimler belirlendi. Sevgili dinleyiciler, şimdi kazanan, davetiye kazanan isimleri buradan hemen ben bir anons edeyim. Ayşe Binici, Murat Çetin ve Ilgın Dudu Çiçek bugünün şanslı isimleri oldular. 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da ikinci kat tiyatro sahnesinde Ayrılık Çeşmesi adlı oyuna çift kişilik davetiye kazandınız. Arkadaşlar, WhatsApp'tan ilettiniz. Tamam, süper. Ayşe Binici, Murat Çetin...

Çılgın Dudu Çiçek. Detayları arkadaşlarım WhatsApp'tan iletmişler sizlere. İyi seyirler diliyorum. Şimdi hemen şunu da söylemem gerekiyor. Elbette sizler İstanbul FM'in davetlisi olarak, misafiri olarak oraya gidiyorsunuz. Hiçbir şekilde giriş yaparken ne yapıyorsunuz? Ücret ödemiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Unutmayın 24 Ekim Cumartesi saat 20.30'da ikinci kat tiyatro sahnesi Kadıköy'de Ayrılık Çeşmesi adlı oyuna gidiyorsunuz. Şahane. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Çok güzel. Çok güzel. 5 ayrı oyunu da aynı sahnede seyretme şansına sahip olacaksınız. Bir kez daha tebrik ediyorum.

İşte veda zamanı sevgili dinleyiciler. Tabii ki veda etmeden önce hepinize bir alkış göndereyim kocaman. Çok teşekkürler. Bugün de bize zaman ayırdınız. Bizimle beraber oldunuz. Sağ olun, var olun. Şu anda İstanbul'daki yağmuru anlatmaya kelimeler yetmez. Söyleyeyim size yani. O derece. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız var. Biliyorsunuz bir saat boyunca en sevdiğiniz, en özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahipsiniz. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında sizlerle beraber olacağız. Olacağız olmasına ama tabii bugün buruk bir şarkıyla, buruk bir anonsla beraberliğimizi bitireceğiz. Öğle saatleriydi yanlış hatırlamıyorsam, sosyal medyada ve tabii ki bütün haber sitelerinde de yayıldı. Fabrika Kızı Eylül'de Gel gibi şarkılarıyla hafızamıza kazınmış sanatçımız Alpay vefat etti. 91 yaşında sevgili dinleyiciler ve tabii ki sanatçının vefat haberini de müzisyen

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sertiz.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam.
2: Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
3: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
6: Umran Auto Expertiz.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: sona erdi. Sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
1: Tek reklam.
3: Senin için, senin için.
4: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
4: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
5: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Mecidiyeköy çift yönlü oldukça yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları da etkili. Bahçeşehir, Altınşehir aksiyonda Bayrampaşa, Mahmut Bey, Hastal, Seyrantepe çift yönlü yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Mecidiyeköy çift yönlü oldukça yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları da etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyrantepe çift yönlü yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
7: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Uludağ

en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
0: Tek reklam. İstanbul FM'de asla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye. Umran
3: Oto Ekspertiz. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
4: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle?
4: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
5: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.

0: Mediamarkt tepe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: İstanbul FM hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Antalya 20, İzmir 21, Bursa 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça

0: oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Mecidiyeköy çift yönlü oldukça yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve basın ekspres bağlantı yolları da etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey Hastal Seyrantepe çift yönlü yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

tepe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Media Markt.

0: Besbelli Atlas bu.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.

kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı

0: aklından geçen şarkı
1: senin için, senin için
0: İstanbul FM'de.
2: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
3: Ladies and gentlemen.